0: Nere lumba,
1: Nerumbagana.
0: nere lumbrera.
1: Tutashalangira ewamalangira bulumbi ni muyi ni murongo bakabiluka muntu mulumbi omwana ngana butomo mulumbi mulumbi bombo amba malumbagana kutse
0: nari akahula wa mukalumbi
1: kalumbi otya
0: kutse mbuye kilumbi
1: yo mulumbi
0: musyango akabe akabe akabe butomo kilumbi kinene iya biri ni kilumbi Echito changa si wangalangira nongi esiria neria mbo oyo yu yu kalumbi
1: aba mwalo mu
0: kosango muka kaputa wa muka nakake neri kama bya kalumbi
1: unga
0: ne kake kabria buta mu mulumbi lake e ari yo kama mu pene kana kake mbo akani akoko kalumbi nao no mune mbo echo yo kilumbi yo na neri mbo echo e bulumbi Babi bakalombera. Erelombera, tasia nolache erelombera.
1: Erelombera liri kondera mungu. Ambutalombera, ayetalombera shik. Ese eritwe, ayetalombera.
0: Ayetalombera.
1: Uche. Ayetalombera, seriria, seriria. Erelombera liri kondera hundi yondeke.
0: Tukalombera bujengo.
1: Bujengo.
0: Nebio, oborechero. Rukabe tunemulumbera etunemulumbera etunemulumbera ki obuyenga niba erekorera erebyaho
1: yaho ryo mundu yuwena we
0: erelumbera ria recall erelumba ria recall
1: ocha
0: niba mbo siwenziri ukanuba
1: ina ruwa kola siwa ngabula byalia kakola rabyo kakola obuyenga bwao
0: nari abya erekorera siombo Narekorera mundu yumubiri.
1: Narekorera ba, narekorera miti ukalusha kwa bisanza. Nelio, nekola muchikuyi, nekola mubiri. Ndimo abura ya Adam. Obyokarimo ukano yereremeri unamukorera nali nirino yali, nali okwabe kola biwari.
0: Ba narano wano
1: ere noga rinoya eri noya rire sakararanda nare kongotsa olotswamba bere ere ere no rinoya aliasa zikanga chebe kuti kutwa mabikoleri lol nao
0: ari
1: Ewelushana hete chaita na ruwa irao mutako uwene kutiko she irao. Na mo omuboga tukaula mumbore.
0: Wakana lukano mundu wa mambu yosia korera. Ni mambu omuhata siari ata korera mundu ye mubi.
1: Nari
0: narini ya vuta siya korera. Siari korera undri. Ni mambu kumbi si wapu tia kukoreri mubiri. Ejini ya biaho. Tanyi korera mubiri wa yoi. Mba, oyo yo siya korera. Nere ba kulu kiri nere ya siya korera. Ni mambu, suri korera unde mundu. Okumbe nevyu kenderi, ewa habu wabi. Kunde suwe si erekola. Erekola nganichi.
1: Nere ba tukabi vitu, awonde matashe uli hatu. Mumu kebu wa mute charanga utala. Neri ranga, abete riranga kunde tukaka nani yako.
0: Nga munde chema vya chinyoche umu. Ere ranga. Nerelanga. Wanamu. Ha erelanga tilanga butala. Kuta tiranga butala. Nari umu tiranga butala.
1: Iyo mibia liranga.
0: Iyo mibia rende. Nao nari umiranga. Eribu mbiriranga. Rekarangu bukuni.
1: Riaranga makuni.
0: Naba nreba na uti ya maranga. Nari iri kachiri mbuda. Ariyo kahola mu bibanye na ryo ibinyo bibere ko mu biwa byo namwe bibane akelanga butara
1: biwa
0: banga ibyo sine kindo
1: cyeho
0: reka kola na mubiri mu konde wa mu kukana na byari kumbi wimye Et il a, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et,